yaptılar. İletilemesi ise litilemesi de zorsu. Çünkü kısım olduğunu düşünmeler diye bir karar bulundular. Şimdi meşhur Moritanya. Bu yine 15'li geziyin. Radyo Akkabı Vahdi'nin.

ben şimdi dinlemesi sosyal. Çok da kısım olduğunu düşünmez. Yerli karakol olarak şimdi sevişiyorum Moritanya. Bir gün 15'li geziyin. Radyatör 1.